Haydi Liz, haydi baba. Haydi hadi dvaş. Lo yoşnim ayom, lo. Haydi Roni, yamas, yamas, lo lişon. Haydi.